0: Peki Radyo Fi.
1: Ye Sıdai Türkiye.
2: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
6: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este radio voz de Turquie.
9: Kochira wa Turquie no koe radio desu.
10: Zboru wa glas otna Turquie.
11: Efirde Turquie ovoz radio sa.
12: It Turquie hangia radio ya.
4: Oldu radio glas Turquie.
13: Turquie önü radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

gibisin. Karışırsın esen yere, kuş olur konarsın dama. Umut gibisin, çivilerle çaksan yere.

havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar, gir içeri usul usul beni bu dertten.

Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Ona va qulonlar TRTning Uyg'urcha ongchisi. Bugun juma. Hozir Anqara vaqti 3:00 kin soat 1, Urumchi vaqti 3:00 kin soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, ongchilarimizni har kuni Anqara vaqti 3:00 kin soat 1dan 2gacha, Urumchi vaqti 3:00 kin soat 4dan 5gacha bo'lgan aralıqda Turksat 3A, Turksat 4A sunni amrohlari va radiomizning internet sahifalari www.trt.uyg'ur.com yoki www.trt.uyg'urcha.com internet adreslari orqali bevosita aloqa bo'ldi. Ongchilarimizning takrorini har kuni Anqara vaqti atigan soat 5dan 6gacha, Urumchi vaqti atigan soat 8dan 9gacha bo'lgan aralıqda qisqa to'lqin 31 metr 9465 kilogertzda sun'iy amra va internet orqali aloqa bo'ldi. Hurmatli radio tinglovchilar, ongchimizning bugungi jadvalda xabarlar, Qur'oni Karim tilovati va tarjimasi, maxsus sahifa va har xil naqshi muzikalar qatorliq programmalar bor bo'lib, oldimizdagi bir soat bo'yicha sizlar bilan birga bo'lamiz. Bugungi programmalarimizga men Ismoil Aminni riyosatchilik qilaman. Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Qur'oni Karim tilovati va tarjimasi nomli bir yurish programmamizning bugungi bo'limida Muhammed Suresinin 1'den 11 geçe bulgun ayetleri ve tercümesini aldığımız Tilavet Kulguçı Abdülbasit Abdülsamad

Yukarıdaki ayetlerin tercümesi tövendikçe Nâite şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi olan başlayman Kafir bulgan ve kişilerini Allah'ın yoludun tozkullarının yakşı emellerini Allah bikar kılvete do İman etkan ve yakşı emellerini kılgallarının Muhammedki nazil kılgan Kur'an'a Kur'an olanın pervergarı terapidini kelgen hakikattır İman etkallarının günahlarını Allah ücürüp taşlaydı Ulanın halini yakşılaydı Şunun bilen ula günah kılmaydı. Bu şunun şundur ki kafirler batılığa yani şeytanğa geçti. Müminler bolsa perverge terpetin kelgen hakikatke yani Kur'an'a geçti. Allah insanlığa ulanın ahvalını şundak beyan

Assalomu alaykum, hurmatli TRT ixlosmonlari. Bugun 15-chi may juma. Tuvanda Turkiya rayonining yangiliklari, shundoqlar dunyo vaziyatiga munosabatli eng yangi usullarni sizlar bilan o'rtoqlashimiz. Shundoqda diqqatingizga xabarlarimizning tafsilotlarimiz bo'lardi bo'lsin. Trump Xi Jinpingning Beijingdagi suhbatlar jarayonida Iranga qurol berilmaydiganligini jakarlaganligini aytdi. Amerika prezidenti Trump Xitoy davlat raisi Xi Jinpingning o'ziga Beijingning Iranga harbiy texnik jabduqqani bermaydiganligini aytganligini bildirdi. Xi Jinpingning Hormuz bo'g'ozining ochiq tutilishini qo'llaydiganligini aytganligini bayon qilgan Trump Xitoyning bu rayondan qondigan neft importiga nihoyatda zo'r darajada tayinlanganligini ta'kidladi. Trump bu bayonotlarni Beijingda Xi Jinping bilan o'tkazgan eng oxirgi savbitda muzokara qilingan bir qitimliq ziyorat jarayonida berdi. Iran bilan Arab Birlashma Xalifaligi Yangi Dehlida chaqirilgan kesak oltin davlatlari tashqi ishlar ministrlari yig'inida to'qnashib qoldi. Iran davlatlik axborot vositalarining xabariga qaraganda, Iran tashqi ishlar ministri Yangi Dehlida chaqirilgan kesak oltin davlatlari yig'ini jarayonida Arab Birlashma Xalifaligini Iranga qarshi harbiy harakatlarga bevosita chetishtirishi bor deb ayblagan. Bu bayonotlar Arab Birlashma Xalifaligining Netanyahuning Iranga qarshi urush jarayonida bu Fors qo'ltiqqa davlatini ziyorat qilganlikka doir ilgari surilgan da'volarni rad qilib, ertasiga o'tirg'i chiqdi. Arab Birlashma Xalifaligining hujumlar boshlanganda bu hujumlarni ayblamaganligini aytgan Iran tashqi ishlar ministri Abbas Araqchi Isroiliya bilan hamkorlik o'rnatib, Iranni portlash qurbonlarining chuqur javobgarlikka tortilganligini bildirdi. Amerika Merkezi İstihbarat İdarisinin başlığı Havana'nı ziyaret kıldı. Kuba, Amerika'nın 100 milyon dolarlık yardım teklifi hakkında oylaşmakta. Kuba, Amerika'nın 100 milyon dolarlık insanperlik yardım teklifi hakkında oylaşılığını, lakin amniyo muazzamatlarını kin afalga çürüp koygan nefit kamili sebebinin Washington'un bu niyetine güven bilen kararlılığını yakaladı. Batış İşler Ministri Birono Rodriguez hükümetinin yardımına uçuk geldikini, lakin bu yardımının işkanlık şartsız ve siyasi taleplerini ölçük almaydığan şekilde buluşu gereklikini takildi. Amerika Taşı İşler Ministerliği bunundan ilgiri Kuba'nın dikkatli sızabır ıslahatlarını elip birişini kovul kılış yerti bilen, Suni Emrah Turgu Rişiz Pursi bilen bile bu yardımını alayda teklif kılgallıkını uçturgaydı. Diplomatlar İsrailiya bilan Livan o'rtasidagi yangi tinchlik suhbatlarining Washingtonda boshlanganligini bildirdi. Diplomatlar İsrailiya bilan Livan o'rtasidagi eng oxirgi urush to'xtatish kelishuvining oxirlashiga oz qolgan bir vaqtda Washingtonda tinchlik suhbatlarining yangi bir bosqichini ishga kirishtirilganligini aytdi. Ular ikki kun davomlashadigan suhbatlarning payshanba kuni Amerika tashqi ishlar ministrligida Livan va Isroiliya vakillarining qatnashishi bilan boshlanganligi bildirildi. Bu, 2 martta Hizbullah bilan Isroiliya o'rtasidagi to'qnashuvlarning qaytadan avj olib ketishidan buyon o'tkazilgan 3-chi qatimliq yig'indir. Hizbullahning qarshi turishlariga qaramay Beyrutmo yig'ini qatnashdi. Turkiya bilan Qozog'iston yangi kelishimlar orqali davlat mudofaasi va energiya sherikchiligini kuchaytirdi. Turkiya bilan Qozog'iston jumhuriy rais Recep Tayyip Erdo'g'onning Ostona ziyorati jarayonida Selinma, energiya, davlat mudofaasi, ma'rif, taratqo va ulasa sohalarini o'lchiga olgan 13 kelishim imzoladi. Kelishimlar ikki taraflik uchrashishlar va Turkiya Qozog'iston strategiyalik oliy hamkorlik komitetining 6-chi qatimlik yig'ini oxirlashgandan keyin Erdo'g'on bilan Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayevning huzurida imzolandi. Parlan yana ikki davlat o'rtasida bir muddatsiz do'stlik va sherikchilik xitobnomasi imzoladi. Makronning qarshicha Fransiya, Afrikada, Turkiya, Xitoy va Amerikaning kenida qolmoqda. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Afrikada Fransiyaning Turkiya, Xitoy va Amerika qatorliq davlatlarga solishtirganda raqobatda kenida qilib, o'rnini yo'qotganligini e'tirof qildi. O, bu vaziyatning shakllanishini Fransiya organlari va shirkatlarining Necha 10 yilga suzilgan beparvoligi shundoqla takabburligiga do'ngilib. Makron Afrika olg'a so'di minbarida so'z qilib, Fransiya shirkatlarining tarixiy rishtiga haddan ziyoda tayin bo'lib, raqobat kuchini yo'qotganligini, Afrika davlatlarining bo'lsa aqlga muvofiq tanlashlarini qilib, Ankara va Beijing o'xshash yangi sheriklarga xizmat qilishini ta'kidladi. O, Fransiyani yuqoridan tumanga qaraydigan ko'na yordam modulidan voz kechishga chaqirib, Afrika bilan barobarlik va sheriklik asosida
ortak meblağ seleş ve ortak işlep çıkırışını merkez kılgan yeni münasuvat oranışının zorluğunu oturup koydu. Cumhuriyeti Erdoğan'ın hastanesinin Türkistan karab yolu çıktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi başlıkla yığını katmış için Kazakistan'ın paytahtı Astana'dan Türkistan karab yolu çıktı. 13. May resmi ziyaret bilen Kazakistan'a yetip bargan Cumhuriyeti Erdoğan tünügün Müstakillik Sarayı'da Kazakistan Prezidenti Kasım Jomart Tokayev bilen ayrım görüşüp, Türkiye Kazakistan yukarı derecelik istiradigarlık hemkarlık kengişinin 6. katımlık yığını katlaştı. İki devlet rehberi ortak muhbirlerinin kütüveliş yığını ötküzgenden kiyen Zorlu Mömbirinin yapılış murasımıga birlikte katlaştı. Etkende Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rapiksi Emin Erdoğan ve hemrahlıkıdaki heyet bilen birlikte Nursultan Nazarbayev halkara aerodromudan Türkistan'a atlandı. Ulanı Kazakistan Başministri Olcaz Bektinov ve başka alakalar rehberle uzatıp koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan milli tenerkeçlerini tebrik kıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milli tenerkeçlerinin Avrupa müsabakaları da kolga keltirgen neticelerini tebrikleyip mahsus usul ilan kıldı. Cumhuriyeti Erdoğan özünün ictimai tarakku hesabıda berilgen tebrik sözüde Avrupa Tekvando ve Mayıpla Tekvando çempiyonluğunu talış müsabakaları da Türkiye Milli Komandası'nın cemi 22 medalı kolga keltirgenlikini alayda tılgı aldı. O milli tenerkeçlerinin 6 altın, 4 gümüş ve 12 mis medalı erişip, o da 3. katım Avrupa çempiyonu bulgarlıkını maktadı. Minister Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Taşkışlı Ministerleri Kengişi yığınıga Türkiye'ye vekaletten katlaşıdı. Türkiye Taşkışlı Ministeri Hakan Fidan 15. May Kazakistan'ın Türkistan şehrinde ötküzüldüğün Türk Devletleri Teşkilatı Taşkışlı Ministerleri Kengişi yığını katlaşıdı. O, mezkur yığın bilen birge şu gün ötküzüldüğün Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi başlıkla yığını da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bırak buladı. Bu katımkı yığın teşkilat içindeki hemkarlıktan küçüğe geçip, ministerlerinin ahırkı 3 ay içinde 3. katın birege cam buluşu izah bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eurasya'da tanıştığının açıkçı Türk Dünyası namlık makalesi Kazakistan'ın dağınlık haber agentliklerden Kazinprom'da 3 dilde ilan kılındı. Makalede nöbetki yer şehri ve tokunuşla energiye kirisi ve sonu yakıl elip gelgen hırslanın halkara sistema ıslahatının zorluğunu görüntü pergeldi ki Gazze'deki vekalanın

bolsa dünya tertibinin bozgunçılıkka uçurganlıkının açık misali ikenlikke ta'kidlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin raylık krizlerini adil sistema ve diyalog arkalık hal kılışına teşebbüs kıldıklarını, bu jarayonda raylık iktidarçılık prinsipi asosida Türk devletleri teşkilatı bilen hemkarlıkını kuşatganlıkını bildirdi. Xitay Xi Jinping bilen Trump'ın masasını kuşatışını kararlaştırganlıkını bildirdi. Xitay Tashqi ishlar ministrligi Xitay ve Amerika rahbarlarining o'zaro ko'ngil bo'lgan masalalarni muvofiq bartaraf qilishda muhim o'rtoq tushuncha hosil qilganligini bildirdi. Xitay juma kuni e'lon qilgan bayonotida Xitay davlat raisi Xi Jinping bilan Amerika prezidenti Donald Trumpning Iran urushi ko'langisi ostida xalqaro va rayonlik masalalarda aloqa va muassasasini kuchaytirish masalasida birdaklik hosil qilganligini uqtirdi. Trumpning Amerika prezidenti sifatida 2017 yildan buyon Xitoyga qilgan tunji ziyorati doirasida ikki rahbar hem ikki davlat hem dunyo ko'ngil bo'lgan ko'p masalalar haqida atroflik fikr almashtirdi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotidan bergan bayonotiga qaraganda taraflar bir yurish yangi o'rtoq tushunchalarni hosil qilgan. Radio o'quvchi aziz do'stlar, yuqorida xabarlandi.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Hürmetlik anlaşılacak yukarıda Türkiye koçu taamları namlıq sahibimiz boyunca döner hakkıda toxtalıp öttük. Könül kuyup danışıqallıqınla üçün köp rahmet. Aman bolana. Türkiye'nin koçu taamları.

Türkiye Avaz Radyosu'nun hürmetlik ihlasmelleri. Bugünkü anlatışlarımız bu yerde ahırlaştı. Et yanımış vakitte Türkiye ve dünya yenilikleri. Metbuatlarda aldıngı planının oranı ağın meselede şundakla renkler sahibilerimiz arkalık huzurunlağı sunulduğun birbirinin isil programlarımız bilen huzurunlağı da boğuşa hem de amallık dileğimiz. Hayır hoş.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
11: Да, Турция ғанг радио да.
12: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
13: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
14: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
15: Ayç Radyo Voça Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovası.
18: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
19: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonitis Türkiye. Ovdi Radio Glas Türkiye.
4: Gider Radio Amuriye Türkiye.
0: İni Adela Radio Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
8: Este Radio Voz de Türkiye.
12: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
19: Zboruva glasot na Türkiye.
15: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
2: It Türkiye Hangya Radyoya. Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

de hiç baktın mı? Merak edip arkana neden bulur güzelim? Kalır sanma yanına, eden bulur güzelim, kalır sanma.

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye biliyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın gittiğinde büyüyen sevgilim. Ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun ben hep seveceğim.